Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı.

Sana 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400'de 1 çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 21 Eylül 2026 Pazartesi bugün, yepyeni bir hafta başlıyor. Üstelik 23 Eylül'e geri sayımdayız. Nesi var 23 Eylül'ün diyecek olursanız, sonbaharın başladığı, sonbaharın yaşandığı bir gün olması gerekiyor. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin resmen bittiği, sonbaharın resmen başladığı bir tarihtir 23 Eylül. Gece ve gündüz eşitliği de yaşanıyor elbette. Güneş ışınları nasıl da hatırlayalım, ekvatora dik geliyor ve dünyada gece ve gündüz süreleri birbirine eşit oluyor. Sonbahar geliyor yani, anlatayım. Ama enteresandır, salı gününden itibaren de sıcaklıklar düşüyor ve yağış beklentisi var Türkiye genelinde. Ama bugün için geçerli değil maalesef bu bilgi. Bugün yine gökyüzü açık, sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde, ayrıntıları yayında anlatacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar sabahınıza eşlik edeceğim. Hadi başlayalım.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler
4: Marmaris. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

21 Eylül 2026 Pazartesi günündeyiz. Güneşe, sıcak havaya doyduysak artık sonbahara, hatta kışa geçebilir miyiz? Ki zaten meteorolojinin yeni hafta için yağış ve serinleme uyarısı var. Nihayet ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren azalıyor. Sıcaklıklar yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin de altına düşüyor. Bugün İstanbul'da gökyüzü açık, sıcaklık 26 derecelere kadar çıkıyor. Yağmur ihtimali sıfıra yakın. Yani sabah evden çıkarken şemsiye almanıza gerek yok yanınıza, ama özellikle yarın ve çarşamba günleri Balkanlardan gelen serin hava dalgasıyla birlikte hem yağış ihtimali artıyor hem sıcaklıklar düşüyor. Bir artık nefes almak ve sonbaharı böyle kesintisiz yaşamak istemiyor muyuz?

Nasıl pazartesi sendromunuz? Peki bir şey soracağım. Bu pazartesi sendromunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ya da nasıl ortaya çıktığını? Şöyleymiş, hikayesini anlatacağım. İngiltere'de emekli 3500 kişiyle bir araştırma yapılıyor. Saçtan alınan örneklerle stres hormonu kortizolun seviyesine bakılıyor. Ve gerçekten de pazartesi gününün diğer günlere göre bedenimizde daha yüksek bir stres yarattığını ortaya koyuyor bu çalışma. Yani bu isteksizlik hissi böyle kafamızda uydurduğumuz bir şey değil. Gerçekten biyolojik olarak kanıtlanmış, ortaya konmuş, ispat edilmiş bir doğru bu. İyi haber şu, çözümü de basit. Hafta sonu uyku düzeninizi çok fazla bozmayın diyor uzmanlar. Bugün de pazartesi günü, yani kendinize küçük, ulaşılabilir hedefler koyarak haftaya başlangıç yapın. Geçişi biraz daha yumuşak bir hale getirin diyorlar. Ha bir de pazartesi sabahlarına benimle başlamak da çok iyi bir fikir olabilir bence. Semih Cenk'le devam edelim o zaman yayına. Çıkmaz bir sokakta, şimdi Pop'un kralı.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
4: yatsan. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
9: getir. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
16: 1. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bu hafta İstanbul'un her yeri sanat festivali, İstanbul Kültür Yolu Festivali başlıyor. 10 gün boyunca da şehri konserlerle, sergilerle dolduracak. Üstelik festivalin en özel konuklarından biri de hafta sonu İstanbul'a geliyor. Dünyaca ünlü Royal Philharmonic Orchestra 25 ve 27 Eylül tarihleri arasında sahne alacak. Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. Diğer yandan çağdaş sanatın adresi Contemporary İstanbul 21. edisyonuyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünyadan pek çok galeri 24-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da ziyaret edilebilecek. Hepsinin ayrıntısını konuşacağız günü geldiğinde hafta boyunca. Zaten Contemporary İstanbul'a da gidenler hemen çarşaf çarşaf paylaşmaya başlayacaklar öne çıkan eserleri. Gittik gibi olacağız gidene kadar büyük ihtimalle.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir ihbar alınmadı. Fon soruşturmasında gelişme var. Pusula ve Tera Holding yönetim kurulu başkanları Serdar Turhan'la Emre Tezmen ve yöneticileri gözaltına alındı. Doğa Sigorta yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferleri de inceleniyor. İlk tespitlere göre Pusula Holding yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada da gelişme var. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Yeni hafta sıcak başlıyor ancak yarın kuzeyde hava serinleyecek. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 26, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 27, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanlı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertliler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmetspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Ahmetspor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in, kırmızı beyazlılar evinde Real Madrid'i 2-1 yendi. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Seni Tanıyorum dizisini konuşalım mı biraz? Erçin Sango, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi bir psikolojik gerilim yapımı ama o kadar dozunda ve o kadar gerçek bir gerilim söz konusu ki bayıldım. Daha ilk bölümden, hatta ilk ikinci dakikadan itibaren kendinizi kaptırıyorsunuz. The Gentleman 2'yi bıraktım da ona da daldım, öyle düşünün artık. Cuma akşamı böyle sadece bir bakayım acaba nasıl bir dizi, şimdi çok konuşulur sosyal medyada. Yeni erişime açıldı, oyuncuları da severim diyerek açtığım diziyi şimdi bitmesin diye azar azar izliyorum. Konu şu: doğum sonrası kariyerine dönmek isteyen bir ressamın hayatına giren gizemli bir bakıcının hikayesini anlatıyor. Daha doğrusu bakıcıyla birlikte kendisinin ve eşinin yaşadıklarını anlatıyor ama o kadar gerçek bir dille anlatıyor ki hikaye nefis. Sosyal medya zaten şu an neredeyse sadece Seni Tanıyorum dizisini konuşuyor. Yani Guy Ritchie'yi bırakıp buna devam ettiğimi itiraf ettim. Bakın öyle bir diziden söz ediyoruz. Eğer hafta sonu başlamadıysanız hemen izleyin bu akşam.

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya İstanbul'a demedi,
3: sen tam merkezinde. Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
6: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rent.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
7: Kiralıyorum gidiyorum. Rent.co.
8: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
9: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç oto.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Tiyatro sezonu başlıyor bir yandan ve yine şahane projeler, şahane oyunlar var. 22 Ekim'de İstanbul Tiyatro Festivali ile beraber tabii müthiş oyunlar tiyatro severlerle buluşmaya başlayacak bir yandan. Tülin Özen ve Tansu Biçer'in birlikte kurduğu Bahçe Galata'nın yeni yapımı Elizabeth Costello mesela bunlardan biri. 4-5 Kasım'da İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Paribu Art'ta ilk kez sahnelenecek. Sonra da Bahçe Galata'da ve Paribu Art'ta sahnelenmeye devam edecek. Oyunda Tansu Biçer yazar Elizabeth Costello karakterine hayat veriyor. Tülin Özen ve Nilperi Şahin Kaya'nın rol aldığı Ballı Süt ise 26 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak. Gülçin Kültür Şahin ve Eren Balkan'ın rol aldığı Ehli Keyif de komünitede görülebilir. Oyun erkek egemen toplumda iki kadının yaşadıklarını anlatıyor. Ve Onur Ünlü'nün Güneş'in Oğlu, Satıcı'nın Ölümü, Afife hepsi sahneye konmaya başlandı. Eğer geçtiğimiz sezonda veya sezonlarda bu oyunları görmediyseniz programları mutlaka inceleyin.

Bu hafta teknoloji dünyasının gözü Meta'da olacak elbette. Şirketin yıllık büyük etkinliği 23 ve 24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bu etkinlikte yeni sanal gerçeklik gözlükleri, artırılmış gerçeklik cihazları ve akıllı gözlük modellerinin tanıtılması bekleniyor. Daha şimdiden sosyal medya bu gözlükleri konuşmaya başladı bile. Mark Zuckerberg her yıl bu etkinlikte işte gelecek böyle görünecek konuşmaları yapıyor biliyorsunuz. Bakalım bu sene neler anlatacak. Teknolojiyle ilgilenenler takvimlerine not düşsün. Ben de etkinlikten çıkan en ilginç detayları ve gelişmeleri önümüzdeki günlerde paylaşıyor olacağım. Elbette Mark Zuckerberg ile ilgili Elon Musk'la birlikte başka bir gelişme yaşandı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Bu iki isim Amerikan Başkanı Donald Trump'la doğrudan temas kurarak yapay zeka sektörüne getirilmesi planlanan yeni kısıtlamalara ilişkin endişelerini ve bu denetlemelerin kısıtlamaların ertelenmesini, ötelenmesini istediler. Hiç hayra alametmiş gibi gelmedi bana bu talep ama...

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
4: yatsan. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: iTemiz'in mobil uygulaması iTemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. iTemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, iTemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. iTemiz Vay.
16: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bal bal bal bal parmak, doğan bal bal bal parmak.
2: Okullar açılıyor. Biliyoruz her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444 4061'den iletişime geçin.
3: Kiralıyorum gidiyorum. Rentko.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

21 Eylül 2026 Pazartesi, bugün yepyeni bir haftaya başladık. Önümüzdeki hafta yepyeni bir aya da başlayacağız. Bakın, çarşambadan sonrası Ekim yine başladı, hızla geçmeye zaman. O yüzden hiçbir planınızı ertelemeyin. Üstüne üstlük daha planlı programlı hareket etmeye başlayın bence. O yaz rehavetinden kurtulun. O yaz rehavetinden derhal çıkmak gerekiyor. Bu arada sıcaklıklar önümüzdeki günlerde düşmeye başlıyor. 23 Eylül zaten sonbaharın resmi olarak gelmesi gereken tarih, biliyorsunuz. Salı gününden itibaren sıcaklıklar düşüyor. Yağış bekleniyor yurdun pek çok yerinde. Ama bugün ve yarın yine yazdan kalma, sonbaharla alakası olmayan günler yaşayacağız. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Umarım haftaya iyi bir başlangıç yapabilmişizdir hep birlikte. Harika bir pazartesi olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşça kalın.

0: Basın turu.
1: Merhaba, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Şu dakikalarda manşette taşınan haber: Adana'da 5 büyüklüğünde deprem. NTV Haber'den aktaralım detayları. Adana'da Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığı duyuruldu. Milliyet'in manşeti de New York'tan dünyaya mesaj. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Devam edelim yine önemli bir başlık: fon soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni para transferleri tespit edildi. İncelemelerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yaraz'ın hesabındansa 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. 149 haftadır süren insanlık dersi Sabah gazetesinde manşet. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Kuris suç örgütü mali kıskaca alındı. Bir başka başlık: Sabah'tan soruşturmada 23 şirkete kayyum atandı, 30 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıktı. Sırada Hürriyet var. Manşet: Hürriyet'te Berlin'de Elif tarih yazdı. Almanya'da dün iki eyalette seçime gidildi. Berlin'de başbakan adayı Elif Eralp'i gösteren Sol Parti seçimden birinci çıktı. Zafer sonrası kürsüye gelen Eralp, Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade ederek, şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor diye konuştu. Eralp Almanca konuşması sırasında Türkçe olarak tarih yazdık arkadaşlar dedi. Ve Sözcü manşete bakalım. Bizimkilerin yine kılı kıpırdamadı. Üst başlık: 830 milyarlık vurgun Japonya'da olsa tüm ilgililer harakiri yapardı. Borsadaki talanın sinyalleri aylar önce geldi. Maliye Bakanı manipülasyon yapanları biliyoruz dedi. Bütün devlet kurumları beklenen felaketi izledi. Önlem akla gelmedi. Devlete güvenip işlem yapan yatırımcılar soyulurken bir avuç kişinin cebi doldu, enkazı halka kaldı. Vurgunda tek kişinin sorumluluk alıp istifa etmemesi tartışma yarattı deniliyor detaylarda. Fenerbahçe'den Eyüp Spor'a gol bombardımanı MyNet'te öne çıkan başlık. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüp Spor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Sarı lacivertliler 32 yıl sonra 8 gollük bir galibiyet elde ederken lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Ahmet Spor zirveye çıktı. Ahmet Sportif faaliyetleri Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu haftalar. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. Güzel ve keyifli bir hafta sonu tatili geride kaldı. Kocaman bir haftanın başlangıcındayız. Güzel geçecek, merak etmeyin. Belki şu dakikalarda Pazartesi gününün gelmesinden çok hoşnut değilsiniz. Evet, ama şöyle düşünün. Yeni başlangıçlar güzellikler getirir. Eğer gülümseyerek başlarsanız inanın bana çok güzel haberlerle haftayı bitirirsiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün aydın Türkiye. Haydi başlıyoruz.

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: batmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
7: Sensat.com.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
11: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava, 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava, 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde. Ayrıntılar kralmüzik.com.tr'de. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Onlardan biri Linet, Meğer

Bugün 21 Eylül Dünya Barış Günü. Belki barış deyince aklınıza hemen büyük toplantılar, ülkeler, sınırlar, savaşlar falan geliyor. Oysa barışın bir de bizim hayatımızdaki hali var. Bir tartışmanın ortasında mesela sesimizi biraz kısmak, haklı olduğumuzu düşündüğümüz halde karşımızdakini dinlemek, kırıldığımız birine nasılsın diye sorabilmek, bir çocuğun korkmadan büyüyebilmesi, bir annenin evladını endişeyle beklememesi ya da bir insanın kim olduğu, nereden geldiği ya da neye inandığı yüzünden kendini dışlanmış hissetmemesi. Bence barış biraz da bunlarda saklı. Bununla ilgili birazdan sizlerden bir şey isteyeceğim ama önce güzel bir şarkıyla devam edelim. Değilim, Mebrure bizimle.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Shopperfly?
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Tablet deyince vatan.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB

Evet, bugüne özel bir sorum var size. Hayatınızda barışa dönüşmesini istediğiniz bir şey var mı? Örneğin kırgın olduğunuz biriyle barışmak mı? Ya da ailenizden biriyle uzun süredir görüşmüyorsunuz, kırgınsınız, bir an önce görüşüp sarılmak mı? Ne? Bir sürü şey var sayabileceğim. Bana tek bir cümleyle anlatmanızı istiyorum. Belki bugün binlerce kilometre uzaklıktaki bir savaşı durduramayız. Ama yanımızdaki insanın gününü güzelleştirebiliriz. Çünkü bazen barış dünyayı değiştirmekle değil, önce karşımızdaki insanın hayatında biraz daha huzur bırakmakla başlıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Mesajlarınızı bekliyorum. 0533 781 74 74.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Hayatınızda barışa dönüşmesini istediğiniz bir şey var mı diye sordum. Dinleyicilerimiz mesajla bana ulaşıyorlar. İlk mesaj yazan dinleyicimiz Nilay. Kardeşimle 2 yıldır konuşmuyoruz. Keşke aramızdaki kırgınlık bitse de yeniden eskisi gibi olsak. Ben en çok bunun barışa dönüşmesini isterdim demiş. Nilay, bir an önce kardeşinle aranı düzelt lütfen. Kardeşler asla küsmemeli birbirine. Bak ben gencecik kardeşimi kaybettim, melek oldu. Onu o kadar çok özlüyorum ki. Hemen şimdi telefon açıyorsun. Özür dilemen gerekmiyorsa bile özür dileyip onunla görüşmek istediğini söylüyorsun. Bunu yap. Kardeş her şeyden çok çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutma, olur mu? Tayfun yazmış. Benim için iş yerinde gerginliklerin bitmesi olurdu. Her gün aynı insanlarla birlikteyiz ama bazen birbirimizi anlamak yerine sadece geriliyoruz. Biraz huzur herkese iyi gelir. Çok haklısın Tayfun. Çünkü zamanımızın çoğunluğunu iş yerinde geçiriyoruz. Ailemizden çok iş arkadaşlarımızı görüyoruz. Huzur çok önemli. Mesajlara devam edeceğim. Önce blok 3 dinleyelim. Sebebi ya.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve...

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

Bugün Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz. Hayatınızda barışa dönüşmesini istediğiniz bir şey var mı diye sordum. Dinleyicilerimiz mesajlarıyla programıma eşlik etmeye devam ediyor. Evet bakalım kim yazmış? Emre. Arkadaş grubumuz dağıldı. Herkes birbirine küstü. Aslında ortada çözülmeyecek bir şey de yok. Keşke biri ilk adımı atsa. Emre ne bekliyorsun? İlk adımı sen atsana. O arkadaşlıkları bulmak o kadar zor ki. Evet Nazan da yazmış. Trafikte insanların birbirine karşı bu kadar öfkeli olmasının bitmesini isterdim. Herkesin bir yere yetişmeye çalıştığı bir dünyada biraz anlayış hiç fena olmaz. Kesinlikle öyle. Trafikte saygı.

Saygı çok önemli. Ve Koray yazmış. Sosyal medyada herkes birbirine saldırıyor. Farklı düşünmek düşman olmak demek değil. İnsanların birbirini dinlemeyi yeniden öğrenmesini isterdim. Bak sen de çok haklısın. Artık hepimiz hiç kimseyi dinlemeden ön yargıyla yaklaşıyoruz. Her şeye, herkese. Ben de bunun bir an önce bitmesini istiyorum. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Çok keyifli bir pazartesi sabahı. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Ve onlardan biri Ey Piyo Ömrüm.

Ülkemize serin ve yağışlı hava geliyor. Artık sonbahar, kış havasını hissedeceğimiz bir döneme giriş yapıyoruz. Biraz erken olacak ama olsun. Yine de hazırlıklı olalım. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde üzerimize alabileceğimiz hırka, ince bir mont olabilir. Özellikle çocuklarınızı okula gönderirken mutlaka yanlarında bir hırka olsun. Çünkü tam hasta olma havası. Sabah serin, öğlene doğru sıcak, akşama doğruysa yine serin bir hava. İşte bu sıcak soğuk hava değişimi insanı hasta ediyor. Bugünlerde lütfen kendinize ve çocuklarınıza çok dikkat edin. Türkiye'nin en iyisi Kral Pop Radyo'dasınız ve Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Elif Buse Doğan'la devam ediyor. Yangın Yeri.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan Gitme Vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Keyifliydi değil mi yine? Evet, ben de çok keyif aldım pazartesi olmasına rağmen. Evet, yarın saatler 9'u gösterdiğinde en güzel şarkılarımla yeniden mikrofonumda olacağım. Son olarak savaşların olmadığı, çocukların güldüğü, insanların birbirinden korkmadığı ve sevginin nefretin önüne geçtiği bir dünya dileğiyle diyorum ve gidiyorum. Mutluluk, sağlık yanınızda olsun. Hoşça kalın.

0: Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen Neon 1.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortamnet.
7: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esat mı?

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi

0: gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertliler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmetspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Ahmetspor ise puanını 13'e yükselterek lider.

0: liderlik koltuğuna oturdu. Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in, kırmızı beyazlılar evinde Real Madrid'i 2-1 yendi. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Gönlünün

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gölü.

0: Joker tüm satış kanallarında. Organizasyon Jolly Joker. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, sağlık durumunun düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında da gelişmeler var. 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı ise aranıyor. Usulsüz yolla vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 1070 kişiye vatandaşlık kazandıran 72 şüpheli gözaltına alındı. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin edip haksız kazanç sağlayanlara yönelik yeni bir soruşturma var. 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete operasyon düzenlendi. 825 kişi hakkında soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Adana'da Sayın Bey ilçesi merkezli 5

0: büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.02'de yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir ihbar alınmadı. Yeni hafta sıcak başlıyor ancak yarın kuzeyde hava serinleyecek. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 26, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 27, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertliler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Spor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Ahmet Spor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu.

Merhaba, güzel bir hafta diliyorum sizlere. Umarım geçtiğimiz haftalarda sizi strese sokan, sizi yoran her şey yeni haftada rahata erer, çözüme ulaşır. Yeni hafta başladı. Pazartesi güne başlarken nasıldı? İnsanın içine tuhaf bir yönetici uyanıyor sanki, değil mi? Bu hafta erken yatacağım, spora başlayacağım, harcamaları azaltacağım, şu işi çözeceğim, problemlerin üstesinden geleceğim diyen bir iç ses var mıydı? Yoksa tam aksi mi? Daha pazartesi öğle saatleri olmadan kendimize bir hayat kuruyoruz. Sonra öğleden sonra işler değişiyor ama. Yeni hafta gibi zaman sınırları insanlarda başlangıç hissini yaratır denir. Bu yüzden aslında var mı böyle bir iç ses diye soruyorum sizlere. O iç sesin motivasyonu öğleden sonra saatlerinde genelde kaybolur. Ama zaten yeni hafta bize hayatımızı baştan yazmak için değil de bir cümlesini dahi değiştirmek için fırsat verebilir en fazla. Eğer siz de o fırsatı gördüyseniz ne mutlu.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da

Haftaya başlarken yoğun trafiğin içerisinde kendine yer arayanlar var mı? Belki şu an araçtasınız, sinyal verdin, kimse almıyor sinyali. Bir araç yavaşlıyor, size yol veriyor. Vay canına, yol verenler var mı? Elinizi kaldırıp teşekkür ediyorsunuz. O bana garip gelir. İnsanlara yol veriyorsun, teşekkür ediyorlar. Neden diye sorasım geliyor. Zaten vermek zorundayım. Ama işte nezaketten dolayı mı teşekkür ediyoruz, yoksa kimse o nezaketi göstermediği için, biri o nezaketi gösterdiğinde duygulandığımız için mi? Evet, muhtemelen bir daha birbirinizi görmeyeceksiniz. Size selam veren kişiyle aranızda öyle bir anlık iletişim. Şehir hayatını biraz daha güzel yapan şeylerden biri de bu değil mi zaten? Sosyal davranış dediğimiz hal, küçük işbirlikleri, karşılıklı hareketlerin insanlar arasında yaratmış olduğu güven, değil mi? Trafikte bunun sade bir örneği var. Bazen kazanmak bir araç öne geçmek mi? Değil tabii. Başkasına yer açabilmek aslında. Yol hepimizin neticede. İnsanın gününü güzelleştiren kişi ise adını bile bilmediğimiz bir sürü.

Sizlere bir sosyal deneyden bahsetmek istiyorum. Herkesin yorumlayabileceği bir şey. İki restoran hayal edin. İki restoran yan yana. Biri tamamen boş, diğeri ise dolu. Birkaç masa var. Sadece boş kalan. Ağzına kadar dolu denir ya. Hangisi size daha güvenli gelir? Tamamen boş olan restoran mı yoksa dolu olan restoran mı? Ve siz hangisine gitmeyi tercih edersiniz? Çoğumuz müşterisi bol olan restorana yöneliyoruz. Bu bir sosyal deney. İnsan davranışlarında da sosyal kanıt diye tabir ediliyor. Güçlü bir eğilim vardır sosyal kanıta. Bir konuda emin olmadığımızda başkalarının ne yaptığına bakarız. Birçok insan bu restorana gittiyse demek ki iyidir. Diğeri niye boş kaldı? Vardır bir sebebi diyoruz. Uzun kuyruklar, kalabalık restoranlar, çok izlenen filmler demek ki bir bildikleri var diyoruz. Sosyal kanıt oluyor bizler için. Ve işe yarıyor mu? Genellikle işe yarar. Ama her zaman değil tabii. Sonuçta popüler olan bize uygun olmak zorunda değil, değil mi?

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Atasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde

sabah yürüyüşe çıkacağım. Kapıyı kilitlediğini zannediyorum. Evden çıktım. İki sokak gittim, geri döndüm. Kapıyı kilitlememişim diye. Ama kapıyı kilitlemişim. Sonra dedim ki niye kapıyı kilitlemediğimi düşünüyorum acaba. Her gün tekrar ettiğimiz otomatik davranışlar halbuki, değil mi? İşte fişi çektim mi? Herhalde çekmedim deyip geri dönüyoruz. E zaten çekmişsin. Bu otomatik davranışlar hafızamızda yeni ve dikkat çekici olaylar kadar belirgin iz bırakmıyor. Bunun sebebi aslında. Evet, anahtarı çevirmek, ütüyü çekmek fişten. Arabayı kilitlemek mesela. Otomatik davranış artık bunlar. Yani kilitlememe ihtimali yok zaten. Kendi kilitleniyor arabaların çoğu. Ama yine de dönüp bakıyorsun, değil mi? Küçük bir yöntem var bununla ilgili, sizinle paylaşayım. Yaparken bilinçli olarak fark etmek. Yani kapıyı kilitledim demek. Örneğin kapıyı kilitliyorsun fiziksel olarak. Kapıyı kilitledim diye söylemeniz gerekiyor. İlla ki dışınızdan söylemeniz gerekmiyor. Bu sefer de bir anormal karşılanabilir. Ama en azından içinizden geçirmeniz, yaptığınız işe odaklanmanızı sağlar. Otomatik davranış bilinçli davranışa dönüşür. İşe yarar, deneyin.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Top, kral, top. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Selamlar, sevgiler herkese. Yeni hafta güzellikler getirsin. Bol bol güzel anılarınız olsun. Fotoğraflar çektirin mesela. Evet, biri fotoğrafımızı çekerken bir anda elimiz ayağımız birbirine karışabiliyor. Ne yapacağımızı şaşırdığımız anlar. Evet, normal duruyorsun. Halbuki biri telefonu çıkarıyor. Bir fotoğrafınızı çekelim dediğinde eller nereye konulacak? Gülümseme değişiyor, duruş değişiyor. Az önce gayet doğaldık. O doğal insan gidiyor. Yerine poz vermeye çalışan biri geliyor. Evet, insanların gözlemlediklerini düşündüklerinde davranışımız değişir genellikle. Çok sayıda çalışma var bunun üzerine. Artık yalnızca o anı yaşamıyoruz çünkü. Nasıl göründüğümüzü de düşünmeye başladığımız için bir fotoğraf çektirme ne var ki bunda, değil mi? Belki sadece kendimize anı kalacak ama en iyi halimizi yaratmaya çalışıyoruz. En sevdiğimiz fotoğraflarınsa poz vermeden çekilen fotoğraflar olduğunu unutmamak lazım. Poz yok, hazırlık yok. İnsan sadece o anda ne yapıyorsa onu yapıyor. İşte güzel fotoğrafın sırrı bu. Kamerayı unutabildiğimiz anlarda kendimize daha çok benziyoruz.

Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

Yeni haftaya yoğun başlayanlar, hatta yemeğe bile fırsatım olmadı, öğle yemeğini kaçırdım diyenler. Şimdi güzel bir yemek kokusu gelse karnınız acıkır mı tekrar? Ya da yemeğinizi yemiş dahi olsanız, tok olduğunuzu düşünüyorsanız, bir fırının önünden geçiyorsunuz, sıcak ekmek kokusu bir anda yüzünüze çarpıyor. Yani bir şeyler yiyebilirim aslında dediğiniz oluyor mu? Evet, bir yemeğin kokusuyla acıkabilir insan. Koku, görüntü gibi çevresel işaretlerin etkisi aslında. Açlık ve yeme isteğimizi etkiliyor, tetikliyor. Ve birçok reklam bunun üzerine kuruluyor zaten. Yani her yeme isteği boş mideyle başlamıyor aslında. Bazen burnumuzla, bazen gözümüzle başlıyor. Bazen de yan masaya gelen o nefis çıtır çıtır patates kızartmasıyla. Toktum ama görünce canım çekti. Hiç uydurma değil, değil mi? Çoğumuz yapıyoruz bunu. Bedenimiz keşke sadece enerji hesabı yapsa, işte o zaman sabit kilolarımızdan şaşmayız ama bedenimiz çevresini de dinliyor. Çevreden gelen mesajları aslında biz de bir parça alsak fena olmaz diye yorumluyor.

Polisiye yoğun başlayanlar, hareketli başlayanlar, önünüzde kaç iş var peki? Bitmesi gereken işler, biri kolay, biri can sıkıcı, biri de belki günlerdir bekliyor. Hangisinden başlamak sizce en akıllıcası? Verimlilik dediğimizde herkese göre bir tanımı yok aslında. Sadece şunu söyleyebiliriz, küçük bir işin insanda ilerleme hissi yarattığını biliyoruz. Bu yüzden haftaya en büyük dağı fethetmeye çalışarak değil, küçük bir işi kapatarak başlarsanız eğer, inanın

farkındalık yaratıyor. Bu yüzden çoğu zaman bazı cevapları karşımızdaki insan vermiyor aslında, biz anlatırken kendimizi buluyoruz. O yüzden deriz ya, bir dertleşelim, sohbet edelim, bana iyi geleceğini düşünüyorum. Aslında iyi dinleyen bir insanın yaptığı şey çözüm sunmak değil, bize kendi sesimizi duyabileceğimiz bir alan açmak. O yüzden iyi dinlemek önemlidir. Çoğu zaman bir sorunda ihtiyacımız olan kişi cevabı bilen değil, anlatırken cevabı bulmamıza izin veren, yani iyi dinleyen kişidir. İyi dinleyici olmak bir nevi çözüm sunmak. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk etti. Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertler rakibini 8-0 yendi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amespor'a konuk oldu. Siyah beyazlar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Amespor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.

0: Astral Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
3: Sensat.com. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Avrasya Tüneli'nin

10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
3: 1. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

sabaha karşı 04.02'de Adana merkezli bir deprem, 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tabii sarsıntı Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Kayseri'de ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Geçmiş olsun depremi hisseden ve bu duyguyu yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun iletelim. Çok şükür ki herhangi bir problem söz konusu değil. Pazartesi 21 Eylül, yılın 264. günündeyiz. Süper Lig'de hafta maçları tamamlandı ve milli ara başladı. Milli takımımızın Uluslar Ligi mücadeleleri var. Hem Süper Lig'le ilgili hem A milli futbol takımımızın karşılaşmalarıyla ilgili birkaç detayı birazdan aktaracağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Semih Cenk ile Çıkmaz Bir Sokakta dinleyelim.

Bu hafta sonu Süper Lig'de yoğun bir hafta sonuydu. Milli ara öncesi 6. haftanın karşılaşmaları tamamlandı ve bu karşılaşmalar neticesinde de Süper Lig'de şu an puan durumunda zirvedeki takım Ahmet oldu 13 puanla. Galatasaray 2. sırada aynı puanı paylaşıyorlar. Milli ara dedik, A Milli futbol takımımız Uluslar Ligi grup karşılaşmalarında ilk mücadelesine 25 Eylül 21.45'te Fransa ile çıkacak. 28 Eylül'de İtalya ile mücadele edeceğiz. 2 Ekim'de Belçika ile mücadelemiz var ve 5 Ekim'de de İtalya ile tekrar karşılaşacağız. A Milli futbol takımımıza Uluslar Ligi yolunda başarılar dileyelim. Çok önemli 4 müsabaka ve yakın tarihli karşılaşmalar olacak. 4'te 4 yapıp yolumuza devam edeceğiz. Kral Pop Radyo'da şimdi Burak Bulut ve Ah Be Manolya dinleyelim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

21 Eylül ve Pazartesi yeni bir haftaya başladık. Bugün için Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in büyük bölümü gök gürültülü, sağanak yağmurlu olacak uyarısıyla başladı gün. Tabii yeni haftayla ilgili öngörülere bakıldığında yarın ve diğer gün hava yağışının ülke geneline yayılacağı, hava sıcaklarındaki düşüşün çok hissedileceği ve haftanın ikinci yarısı itibariyle sıcakların tekrar yükselerek yağışın yerini güneşe bırakacağı öngörüsü var. Özellikle yarın ve diğer gün için kıyafetlerimizi seçerken hava durumunu da göz önünde bulunduralım. Yanımıza bizi koruyacak ya da sıcak tutacak kıyafetler alalım. Kral Pop Radyo'da şimdi Sibel Can ve APO ile Kıyamam dinleyelim. Ayrıca 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede mesajlarınız için.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.

Pop Radyo WhatsApp hattımızı az önce paylaşmıştım. İlk mesajda Nilay'dan güzeldi bir açılış. Nilay'ın mesajı Bursa'dan gönderdi bize. İyi haftalar dileyerek herkese bereketli bir hafta diliyorum mesajıyla gönderdi Nilay Hanım. Teşekkür ederiz. Kaan İstanbul'dan, bugün müdürümüz Aslı Hanım'ın, Aslı ablamızın doğum günü. İyi ki doğdun Aslı Hanım. Nice güzel, harika yıllara. Kaan, Sevinç ve Fatih gönderdi. Aslı Hanım'ın doğum gününü biz de kutlayalım. Burak Almanya'dan şu anda bizi dinleyen Elif'e, Eskişehir'deki Elif'e, nişanlısı Elif'e onu çok sevdiğini iletmemizi istedi. Biz de aktardık ve mutluluk diliyoruz size. Adem İstanbul'dan, abi iş yerinde dinliyoruz. Adem, Murat, Sedat ve Erkin için şarkıyı birazdan paylaşıyorum. Ve son olarak Barış İstanbul'dan, iyi haftalar herkese. Bakırköy'deki esnaflardanız, tüm esnaf arkadaşlarımıza diye paylaştı. Teşekkürler. Kral Pop Radyo'da şimdi Saatin Şarkıları, Nefes Sana Düşüyorum'la devam ediyor.

Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Toyota.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
9: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
10: Kiralıyorum, gidiyorum. Rentko.

Günümüzün en önemli konu başlığı yapay zeka. Hatta yapay zekayı üretenlerin ve bu aşamaya gelenlerin bile kaygılandığı ve rekabetten kaynaklı çok hızlı yol alındığı için neyle karşılaşacağını keşfedemediğimiz bir serüveni yaşıyoruz dediği dönemleri yaşıyoruz. Hayatımıza açacağı yeni pencerelerle birlikte taşıyacağı riskleri de çokça konuştuğumuz bir dönem içinde yapay zeka araçlarının internet siteleri 2025'te dünya genelinde 125.7 milyar ziyaret aldığı sonucu paylaşıldı ve bu trafikte bir önceki yıla göre de oran %46 oranında arttı. Yani yapay zeka ilgi bir önceki yıla oranla %46 artmış durumda. ABD 26.9 milyar ziyaret ve %21.4'lük bir payla ilk sırada yer alıyor. 12 milyar ziyaretle Hindistan ve 7 milyarla Brezilya 3. sırada. Bu ilk 3'ü oluşturuyorlar. Tabi bazı detaylar var. Örneğin Çin gibi uygulama odaklı pazarlardaki yapay zeka kullanımı bu verilerin içine dahil edilmediği için Çin'in bu konudaki payını göremiyoruz ama şüphesiz ABD ile bugün günümüzde yarışabilen tek ülke konumunda olduğunu varsaymak gerek. Türkiye ise, ülkemiz ise 1,5 milyarlık ziyaretle yapay zeka trafiğinde yer alan ülkeler konumunda. Bu konu üzerine konuşacak çokça başlık var ama biz Ankara Ekos'la Beni Al dinleyerek devam edelim. Nasıl olsa önümüzdeki günlerde farklı amaçlarla yapay zeka üzerine veriler paylaşacağız.

Yeni bir haftaya başladık. Yeni haftanın ilk gününde Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da günün akşamına doğru ilerliyoruz. Yeni haftayla ilgili müzikal anlamda yeni gelişmeler, yeni müzik haberleri, projeler ve tabii listeler. Hafta sonu Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımda haftanın en iyi 20'sini paylaşmıştık ama her an kralmüzik.com.tr'den listelerimize ulaşabileceğinizi ve birçok veri derlenerek hazırlanan Kral listeyi de inceleyebileceğinizi hatırlatayım. Tamamen müzik içerikleriyle. 21 Eylül ve Pazartesi bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1981'deki 57. birleşimde Uluslararası Barış Günü ilan ettiler. Dünya Barış Günü ya da diğer bir ifadeyle Uluslararası Barış Günü de kutlu olsun. Tüm dünyada barışın hakim olacağı günler görmek ümidiyle. Pop'un kralında şimdi Meğerse ve Linet yorumu var. Meğer

Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Gastrolege pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolege motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
7: Kiralıyorum, gidiyorum. Rentko.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Yeni haftanın ilk yayınını tamamladık. Umarım harika bir hafta olur. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, neşeli, iyi güzel haberler aldığımız bir hafta temennisiyle veda edeyim. Bu hafta hava durumunu özellikle yarın ve diğer gün için kontrollü şekilde takip etmek mühim. Hava sıcaklarındaki düşüş ve yağış için. Ve eve dönüş yolculuğundaki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Yola çıkacaklara da şimdiden iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar bugün için son kez. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan harika sohbetiyle, enerjisiyle Bay J burada olacak. Hoşça kalın, iyi haftalar.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım tarihinde ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. Ay Yıldızların ilk rakibi Zidane yönetimindeki Fransa. Karşılaşma Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. Milliler pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amespor'a konuk oldu. Siyah beyazlar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Amespor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertler rakibini 8-0 yendi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Güney Yol platformunda trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumu.

İyi akşamlar, iyi haftalar millet. Kral Pop Radyo'da Bay J zamanı. Hafta sonu dinlendim, denize girdim, arkadaşlarımla hasbihal ettik. İşte mazot ne olur filan. Bir arkadaş batan fon şirketlerindeki parası ne olacak onun derdini yaşıyordu. Ama hiçbirimiz üzülmedik. 300 milyon lirası gitmiş ama oturduğu ev 2 milyon euro ve 6 dairesi ve 1 milyar TL'si daha var. O açıdan üzülmedik. Çünkü hemen onun ardından aramızdaki en zengin kişi Bora'ydı. Ucuzluk marketinden aldığı salça küflü çıkmış, geri götürmüş, iade almadılar diye 15 dakika hüngür hüngür ağladı. Bu yüzden hani pek üzülemedik, yalan söylemeyeceğim. O bugün düşüncelere daldığım günlerden biriydi. Döndüm baktım geçmişe. Geçmişteki kendimden özür dileyecek bir şeyim varsa dileyim diye bir tarama yaptım. Ve benden özür dilemesi gereken 250 kişi buldum. Evet. Sonra bunların hiçbirinin benden özür dilemeyeceği gerçeğine ayıktıktan hemen sonra dedim ki kendime, oğlum onların özür dileyeceği yok. Sen ara onlardan özür dile. Sonra da kendime şey dedim. Oğlum mal mısın? Niye zalimlere çiçek buketiyle gidiyorsun? Doğru, haklısın dedim kendime. Bunun adı literatürde mal kabul olarak geçiyor, aklınızda olsun diye söyleyeyim dedim. Evet. Genel olarak bardağın yarısını dolu gören tiplerdenim. Ama bu bardağın yarısını boş görenler de var ya, hep negatif bir insan, pesimist, kötümser deriz. İlla öyle olması gerekmiyor. Belki de tedavi görmesi gereken başka bir konu vardır. Ha? Yani yarısını iç işte, neyine yetmiyor. Bak evde karın çocukların seni bekliyor. Utanç kaynağısın ya. Ne demek boş? Ne kadarı sana göre dolu? Boşan da semerini iç. Hep pozitif tarafa odaklanmak lazım millet. Sabah postaneye gittim. Bizim burası küçük yer. Herkes akraba. Çocuk dedi ki ne olur abi Bay J, sen ekonominin gidişatı ne olur? Ünlüyüm ya. Sanki şey gibi düşünüyor esnaf. Bu herifin çevresi geniştir. Kesin sabah Özgür Demirtaş aramıştır bunu. Neler olacağını anlatmıştı. Oğlum Özgür Bey biliyor mu ne olacağını? Sanki tam. Bekliyoruz, göreceğiz işte. Sırf biz zannediyorsunuz. Fransa'da bu sene 4900 restoran kapanmış. Kapansın da, kapansın. Ne halleri varsa görsün. Hafta sonu gittiğim plajda canım balık istedi. Sardalya vardı. Ucuz olur sardalya diye ondan sipariş ettim. 5 tane mısır ununa bulanıp kızartılmış sardalya geldi. 1300 lira. 1300 lira arkadaşlar. Bak size bir şey söyleyeceğim. Yuh tabii. Kafasını temizlememiş olsalar balık bile şaşkın bir yüz ifadesiyle bakıyor olurdu, biliyor musunuz? Kanka, kanka. Sen bana 30 liralık sardalyayı 1300 liraya mermi gibi döşüme saplarsan, döş burada metafor olarak kullanılmıştır. O zaman kapansın restoranın, hatta yıkılsın, obruk oluşsun. Obruk oluşsun, yerin 7 kat dibinde reptilyan ve anunakilere yem olursun o zaman. Emi, yıkılsın, yerine 1 milyoncu açılsın inşallah. Arkadaşım ne yedi biliyor musunuz? Hanım arkadaşım palamut yedi. Şu sıra 80 liradan satılıyor. 1300 lira. 1300, Fransa'da 4900 restoran kapanmış. Daha çok kapatırsınız siz dükkanları. Hele Fransızların porsiyonlarını biliyorsunuz. Koca bir tabağın ortasında böyle mikron seviyesinde küçücük bir gıda. Café de Paris kim sevmez. 3 vakte kadar yerine çakma çantacı açılacak. Bak gör. Bak gör. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Doğruyu konuşuyor. Lütfen ayrılmayın. Mühim mevzular var. Ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
5: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: pop.com.tr.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Ayşe Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunuyorum ve bu ülkede çok seviliyorum. Ya da bunu bana söyleyen herkes yalan söylüyor. İkisinden biri.
1: Neden söylesinler ki bu Ayşe?
0: Ya ne bileyim, ünlü biriyle karşılaşınca ben de sevdiğimi söylüyorum bazen ama aslında sevmediğim de oluyor.
1: Kimi sevmiyorsun da iyi davrandın Bayce?
0: Ya isim veremem, sonra magazin programlarından arıyorlar. Ama böyle çok zengin olup pek de yetenekli olmayanları sevmiyorum. Sevmiyorum. Belki de ben aşırı yetenekli ve fakirim diye. Kıskanıyor da olabilir, bilmiyorum. Yani düşünüyorum. Bu yeteneksiz ve zengin ünlüler yüzünden birçok yetenekli kişi fakir kalıyor. Bence artık biz yeteneklilerin örgütlenip bu konuda toplantılar yapmaya başlamamız gerekiyor. Yohiyom Gemto. Yohiyom Gemto örgütü kısaca yetenekli olup hayatın sillesini yemiş, ne yaptıysa olmamışlar genel merkezinde toplanıp bu mevzuları konuşabilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizin gibi yetenekli insanlarla bir arada olmaktan mutluluk diyorum. Ben genel başkanınız Bay J. Yıllık geleneksel ilk Yohiyom Gemto toplantımıza başlıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi ilk gündem maddemiz Hasan arkadaşımızın problemi. Geçen gece Kadıköy'de bir barda 5000 liraya 4 saat şarkı söylemiş. Sahne çok iyiymiş. İzleyen kızlar seni seviyoruz Hasan diye bağırmış. Bazıları tişörtünü fırlatmış. Hatta biri zorla evine gelmeye çalışmış. Çok başarılı bir gece geçirdiğini düşünürken 3 gün sonrasında hala fas fakir olduğunu fark eden Hasan kardeşimiz. Yani burada ciddi bir çelişki var arkadaşlar. Yetenek var, ilgi var, sahne var. Çoğunlukla babun ve makak maymununa benziyor olsalar kızlar da var. Ama para yok, para yok. Bakın arkadaşlar, bence Yohiyom Gemto'nun esas meselesi burada yetenekliyiz ama neden zengin değiliz sorusunun cevabı yetenek değil. Yani yeteneğin para kazanma biçimiyle yeteneğin kendisini karıştırmamız. Anlatabiliyor muyum? Kendimizi çok ucuza satıyoruz mesela. Sen ne uygun görürsen dayı diyoruz. Dayı da bizi ucuz görüyor, uygun buluyor. Uygun buluyor. Onlara artık uygun olmadığımızı, uygunsuz olduğumuzu gösterelim arkadaşlar. Yaşa Bayce, Barot, Nuro. Belki de zengin yeteneksizlerin bizden farkı yeteneklerinin daha fazla olması değil. Belki bunların bizden daha fazla para kazanma yeteneği vardır ha? Bunu kabul etmek Yohiyom Gemto, yani yetenekli olup hayatın sillesini yemiş, ne yaptıysa olmamış garipler topluluğu için çok ağır bir konu. Ağır bir konu çünkü o zaman örgütün tamamının kuruluş amacı ortadan kalkıyor. Para kazanmayı bilmiyoruz biz, tamam yetenekli. Ben şahsen bu maddeyi oylamaya sunuyorum. Zengin olmak için yetenekten başka bir yeteneğe ihtiyaç var mıdır? Evet diyenler salonun tamamı el kaldırıyor. Arkadaşlar hayırlı olsun, fakir olmamızın sebebini bulduk. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor, ayrılmayın lütfen. Sormasa da benim.

Arkadaş be. Türkiye'nin en kalabalık, en elit, en kaliteli radyo dinleyicisi benim Bajen'in programına mı toplanmış ne olmuş? Bir ara bir yerde büyük bir sevabım olmuş olacak demek ki. Çünkü ben kendimi biliyorum. Altın semer taksan, yani 5 oktav anırsan bu kadar etmem. Mümkün değil. Kral Pop Radyo gururla sunar milletim. Bay J bir adam ki 35 senedir bir milleti güldürüp eğlendirmeye çalışıyor. Ben de gülüyorum, eğleniyorum. Ama içim pek öyle değil. Bakın bende halk arasında çok görülen peklik sorunu var. Yine halk arasında daha çok kabızlık olarak ifade edilen. Kabız derken kişilik olarak değil, bağırsak olaylarından bahsediyoruz. Her neyse, şöyle bir metabolizmam var. Keyfim yerindeyse tuvalete çıkabiliyorum. Keyfim yoksa çıkamıyorum ve 30 senedir kapısım. Şimdi, dünya nasıl bir yer diye soruyorduysanız kendinize, belki de bunu anlayabilmek için bakılması gereken yer Bay J'nin tuvalet alışkanlıklarıdır. Çıktı mı profesör? Çıkmadı. Dünya hala berbat bir yer. Ama hayat bence her zaman yaşamaya değer. Yani hayatın anlamını çözemedin diye karalar bağlamaya gerek yok. Anladın mı? Ne hissediyorsan yaşa işte. Zaten 80-90 sene şıp diye geçiyor. Tüm duyguları yaşa, sonra yoluna bak. Derken bilemiyorum. Tabii çünkü şimdi yeni tarih vermişler. 2040 yılı yaşlanmanın duracağı tarih. Tamam da paşam, kaç kişi satın alabilecek o peptitleri? Yani zottirik bir zayıflama iğnesi için kredi kullanmış bir insanım ben. Anladın? Yani ölümsüzlük peptiti için tek çarem çirkin ve zengin bir kadınla evlenmek olabilir. Çünkü güzelse ve zenginse zaten neden yakışıklı, iyi kalpli, karakterli biri yerine? Anladın? Bu yüzden evet, çirkin ve zengin biriyle evlenirim. Ama o zaman da ölümsüz olmanın ne anlamı kalacak? Çirkin ve zengin. 2040'ı bekleyemem ben arkadaşlar. Benim yaşlanmam şu anda bir fiil devam ediyor. Sabah yataktan kalkıyorum, vücudumdan çıkan sesler artık Dolby Atmos Surround. Evet. Bir yerim ağrımıyor sadece. Sesler de var artık. Tak tuk. Eskiden bir yere oturunca kalkıyordum. Şimdi oturmadan önce düşünüyorum. Bak, bunun kalkışı da var. Bay J. Sen ayakta dur. Çünkü oturmak kolay. Problem çıkış. Kalkarken bellerim ağrıyor feci benim. Ve gençler bazen diyor ki, abi Bay J hiç yaşını göstermiyorsun da. Göstermiyorum da. Ağrıyan beller onların belleri değil ki. Ne güzelsin Bay J. Sensin güzel. İçerisi kaynıyor kral. İnsan hayatını sürekli erteliyor millet. Şunu bir halledeyim, sonra rahat edeceğim. Sonra başka bir şey çıkıyor, onu hallediyorsun. Başka bir şey çıkıyor, onu da halledeyim. Hayat bir dakika şunu da halledeyim diye geçip gidiyor. Yani ben mesela yıllardır biraz para biriktireyim, sonra rahat ederim diyorum. Para biriktirmemin çok mütevazı bir sebebi de var. Yani kendime küçük, mütevazı bir tekne almak istiyorum. Öyle büyük bir şey değil. 2 kamerası, 3 banyosu falan olsun yeter. Yani bir de kaptan kamerası. Tabii tevazu, kaptana kendi kamerasını vererek daha fazla belli eder kendini. Hatta bir de mürettebat için 2 kamerası olsun. Miço deyip geçme. Onlar da insan sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Yani ben lüks istemiyorum. Arkadaşlar, tekne dediğin mütevazı olacak. Yani denizin üzerinde duracak, hareket edecek, içine insanlar binecek. Yeter yani. Bir de pisti olsun, helikopter de insin. Ama açgözlülükten değil, güvenlik maksatlı biliyorsunuz ya. Miçolardan birine bir şey olursa ne olacak değil mi? Kral Pop Radyo'da Züğürt'ün çenesi iş başında. Bay J'yi dinliyorsunuz, ayrılmayın lütfen.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giliş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
8: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Evet. Kral Pop Radyo'da ben Bay J'yi dinliyorsunuz. Bay J'yi. Umarım haftanız güzel başlamıştır. Çocuklar siz de artık okul yollarına alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu arada okuldan asla şikayet etmeyin. Bizim zamanımızda müfredat çok daha zor. Sınıfta kalmak çok daha kolaydı. Gidin okulunuza tadını çıkartın. Bak size yemin ediyorum yetişkin hayat daha zor. Eşiniz falan oluyor bir tane, anladın mı? Yani bir yığın fatura falan. Onlarla da uğraşırken bir bakmışsın 78 yaşına gelmişsin, kavga gürültüyle ite kaka. Değil mi? Öğrencileri okula bağlamak için harika bir kamu spotu olmadı mı arkadaşlar? Hep okuyun, hep okuyun. Şimdi bakın millet, size yalan söylemeyeceğim. Şu anda hayatımızda geçim sıkıntısının daha büyük bir sorun yok. Yok. Ve bu geçim sıkıntısı meselesinin ortadan kalkması da mümkün gibi görünmüyor. Bu arada hiç ek iş bulmayı falan kasmayın. Sorununuz ek işiniz olmaması değil. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmeyeceği gibi zaten bir işiniz varken hiç işi olmayan birinin de işini elinden almış olacaksınız. Yanarsınız Allah canımı almasın. Peki ne dedik? En büyük sorunumuz geçim sıkıntısı. Demek ki ihtiyacımız olan şey geçim sıkıntısından daha büyük bir sorun. Biliyorum bana bayılıyorsunuz, çok akıllıyım. Biliyorum. Benim önerim evlenin. Evlenin, geçim sıkıntısına gelene kadar daha büyük meseleleriniz olacak. Bu arada şimdi fark ettim. Daha sıkıntılı meseleleriniz olacak derken meseleleriniz kelimesinde lele var. Meseleleriniz. Derken canınız sıkılırsa size bir türküye geçiş yapma şansı veren bir kelime. Anladın ya? Meseleleriniz. Hop Amasra. Haydi bakalım. Amasya. Oradan nereye isterseniz sıçrayın. Bahçe duvarından. Şimdi konumuza dönelim. Evlilik neden geçim sıkıntısının daha büyük bir problem? Çünkü evlilik geçim sıkıntısının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Düğün, nişan, ev mobilyası, beyaz eşya, yüz görümlüğü. Yüz görümlüğü. Bak bunu da bu arada... Ya, gerçekten mi? Ha 2020. Ben o kadar kazıklanmış hissettim ki yüz görümlüğü aldırılınca. Çünkü kızla 2 senedir beraber yaşıyorduk karımla. Ancak bakınız burada çok ciddi... İçeride bir şeyler dönmüş. Şimdi bakın milletim, yüz görümlüğü, damadın düğün gecesi, gelinin duvağını açıp yüzünü ilk kez görmesi anında, yüz görümlüğünde, geline verdiği değerli armağan veya ziynet eşyası. Buraya kadar problem yok. Ama tabii günümüzde artık neredeyse her çift birbirini önceden görüyor ya. Bu yüzden aslında bu hediyeye gerek yok. Ama kız tarafı TDK'yı aramış. Bu hediyeyi şu veya bu şekilde istiyoruz demişler. Ayarlayabilir miyiz? Sevgili Türk Tribü, size yemin ediyorum bugün TDK'nın tanımı şöyle, yüz görümlüğü. Damadın düğün günü geline verdiği armağan. Hayırdır? Yüz görümlüğü diyor. Hasan'la Melisa 12 yıldır liseden beri çıkıyorlar. Hani hayırdır, yüz görümlüğü ne? Başka şeyler de var aklıma yatmayan bu arada. Söz yüzüğü alıyorsun altından, değerli. Gümüş tepside çikolataya gerçekten gerek var mı? Anladın? Neden bir balta alıp damadın alnına saplamıyorsun? Nasıl fikir? Ha?

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 21 Eylül Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Fon dolandırıcılığı soruşturması manşetlerde. ntv.com.tr ile başlayalım. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 zanlı ise aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek, gözaltı işlemlerinin katılım evi tasarruf finansman AŞ'ye yönelik gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin 40 milyon değerinde euro ve doları İsviçre'ye transfer ettiği belirlendi. 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Geçelim sabah.com.tr'ye. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Gözaltındaki eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Sartaks'a ifadeye çağrıldı. Ayrıca başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, sağlık durumunun düzelmesi halinde Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecek. TRTHaber.com var sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da. Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Trafik kazası geçiren vatandaşların

0: kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde temin edip haksız kazanç sağlayanlara yönelik yeni bir soruşturma var. Adalet Bakanı Gürlek, 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete operasyon düzenlendiğini, 825 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. CNNTürk.com'dayız. Gaziantep'te 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk, 4 kişiyi yaraladı. Kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı. Habertürk.com'la devam edelim. Almanya'da 2 eyalette seçim vardı. Başkent Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Erak liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Erak'ın Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
1: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Milli takım tarihinde ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. Ay Yıldızların ilk rakibi Zidane yönetimindeki Fransa. Karşılaşma Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. Milliler pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amespor'a konuk oldu. Siyah beyazlar sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Amespor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 3 puanı tarihi bir skorla aldı. Sarı lacivertler rakibini 8-0 yendi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi akşamlar millet. Türkiye'nin en çok dinlenilen akşam şovunun en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda dinliyorsunuz. Bay J Kral Pop Radyo'da yayında. Bazen radyo değil de sahneye çıktığım zaman salondaki izleyiciler beni gördüğü anda bir alkış kopuyor. Ama kısa sürüyor bazen. Yani burada onda ne yaşandığını anlamaya çalışıyorum. Yani beni ilk görünce oha Bay J alkış patlatalım diye karar verip sonra fakir olduğumu hatırlayıp o mudur yoksa bir şey mi hatırlıyorlar? Mesela bu herif 2018 yılında programında tam yemek saatinde Basur şakaları yapmıştı. Dostum pislik herif lanet olası. Bir dinleyicim demiş ki bu lanet olası pislik gibi laflar çok Amerikan özentisi. Niye söylüyorsun? Cevap vereyim. Türkçeyi düzgün kullanın diye ibret sahnesi yaratmaya çalışıyorum kral. Bazen dostum diyorum mesela. Halk arasında çok az kullanılır bizde. Normalde kullanılmaz. Amerikan film dublaj sanayisinde her cümlede var. Dikkat et. Hiçbir zaman da kullanıldığında dostane bir durum yoktur biliyor musun? Buraya nasıl girdin dostum? Dostu. Dostsa niye bu kadar tehditkar soruyorsun? Neyse ne derler bilirsiniz. Alkışın uzunluğu değil. Kalitesi önemli. Ben sizin içinizi biliyorum. İçinizi biliyorum. Çok çok çok çok seviyorsunuz beni. Karıma yapıyorum bunu. Of diyorum aşkım. Beni çok seviyorsun. Nasıl dayanıyorsun bütün gün benden başka bir şey düşünememeye? Saçmalama diyor. Hiç öyle bir şey yok diyor. Ben ısrar ediyorum. Hadi diyorum Doğan'a karşı gelmem. Senin gibiler bana bayılır. Çok sever. Farkındayım. Beni şımartmamaya çalışıyorsun ama elinden geleni ardına koyma kadın, tamam mı? Bana döner bıçağıyla saldırsan başkasına bakmamam için deli oluyorsundur diye. Anladın? Çıldırıyorsun benim için. Böyle böyle delirecek zaten. Bu ihtimalle. Ama aldığımda da şahane bir akıl sağlığı yoktu. İtiraf etmek zorundayım. Bu yüzden hani... İnsanın kendini sevmesi önemli. Önemli. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Hatta o kadar çok seviyorum ki kendimi. Bazen dışarıdan biri gibi düşünüp kendime tavsiye veriyorum. Geçen gün aynaya baktım mesela. Bay J dedim. Biraz kendine çeki düzen ver. Aynadaki Bay J bana baktı. Sen önce kendi hayatına bak. Allah'ım manyak. Doğru konuş dedim. Sana doğru konuşma borcum mu var? Dostum dedi. Dostum dedi. Orada anladım işin ciddi olduğunu. Dostum geçen yerde hiçbir zaman kötü. Hep böyle tehditkar. Neyse. Ben kendimi sevmeye devam edeceğim. Siz de beni sevmeye devam edin. Ama ölçüyü kaçırmayın. Ya da kaçırın ne bileyim. Ya şeye inanıyor musunuz? Bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş lafı var ya. Olur mu? Bence yalan. Yani hayatım zarfında 1500 kere para dedim. 6000 kere zengin kadın dedim. Sadece 500 kere Hande Erçel'im var. O kadar. Yani sadece 500 kere ondan. Ama yine de denemeye değer. Beni çok seviyorsunuz. Beni çok seviyorsunuz. Beni çok seviyorsunuz. Beni çok seviyorsunuz. Beni çok seviyorsunuz. Beni çok seviyorsunuz. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk Pass.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Telefon deyince vatan.

0: Fatih. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
8: Sensat.com.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
10: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi.

Selam milletim, iyi akşamlar diliyorum. Pazartesi stresini attıysanız ne ala. Atmadıysanız bence yanlış yapıyorsunuz. Gereksiz bir salı stresine çanak tutmuş oluyorsunuz. Oysa ki çanağı çok daha verimli kullanabilirsiniz. Tahıl gevreği olsun, etli noodle olsun için. İçine para koysak çanağın bayici. Oha, gerçekten var mı paranız? Evet. Yok, parasız daha iyi. Ben hep kıymetli bir çanağım olsun istedim ama bu fakirlikle kıymetli çanak benim ememe nasıl girsin? Anladın mı? Eya. Biliyorsunuz 35 yıllık kariyerimde bir bütün program içinde bu kadar çanak dediğim olmadı. Bu yüzden burada çanak muhabbetini kesiyorum. Bununla birlikte 7 çanak oldu. Bununla 8 çanak oldu. Bununla beraber 9 çanak oldu. Benim. Bu akşam Kral Pop Radyo'da olmaktan çok mutluyum. Yani son 7 yılda 2000'den fazla akşamımı Kral Pop mikrofonda geçirdim. Artık bu mutlulukla bir barışsan Bay J diye. Yani, ama kolpa yapmıyorum valla. Bilmem ki, yani eskiden gerçekten Kral Pop mikrofonundaydım. Şimdi bu mikrofon bana ait. Evimde yayın yapıyorum. İsterseniz faturasını gösterebilirim. Vergiden bile düştüm. KDV iadesi ilaç gibi geldiydi. Hatta 7 yıl önce, çok iyi hatırlıyorum. Bakın, çok büyük aşklar yaşadım. Müthiş gel gitti, sarsıntılı ilişkiler, türbülanslı. Hiçbirini hatırlamıyorum. 2019 yılında aldığım KDV iadesini bugün gibi hatırlıyorum. Geçim sıkıntımın boyunu anlayın diye, boyutunu diye. Yetenek sahnede belli olur. Derya Ulu sahnenin er meydanı olduğunu söylemiş. He bacım, burası mikrofon, belli olmaz öyle mi? Ha? Ya ben neden bu kadar alıngan oldum son zamanlarda ya? Benimle alakası olmayan konularda bile alınmaya başladım. Kadın şarkı diyor büyük ki. Diğer yanda, şimdi şakayı bir kenara bırakalım. Derya Ulu bence Türkiye'nin en iyi kadın şarkıcısı. Yani kendini bu kadar çeşitleyen, canlısı bu kadar şahane, saygı duyuyorum. Bir alkış alalım Derya Ulu için. Zeynep Bastık peki Bay J? Ya o ayrı, o ayrı. Yani sana göre Zeynep'tir Türkiye'nin en şarkıcısı. O da çok tatlı, bir şey diyemiyorum yani. Melis Fis Bay J, o da şahane. Şu noktada ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum artık. Biraz üstüme gelmeyin, herkesi çok seviyorum. Derya başka, yok. Kral Pop Radyo burası. Lütfen ayrılmayın, Bay J yayında.

Ha burası Kral Pop Radyo Millet Akşam Şovu'nda o haftalık koşuşturmacanın ortasında, başında yine birlikteyiz. Arkanıza yaslanın, şu saatlerde radyolarınızın başında denk gelebileceğiniz en rahat muhabbet ortamı Bay J ile beraber. Ne haber, nasılsınız? Bence bizim radyomuz bu ülkenin en keyifli yeri. Bunu sadece ben burada çalışıyorum diye övmek için söylemiyorum. Biz erkeklerde tuhaf bir kafa yapısı var. Kendi bindiği otomobil, kendi oturduğu ev, evindeki televizyon her zaman piyasanın en kusursuz malıdır ya. Anladın? Kendilerini kandırı oysa durumun gerçeğini hepimiz gayet biliyor. Artık öyle kusursuz, hatasız pek bir şey kalmadı kardeş. Ha? Ama bu radyo başka gerçekten. Yani haber merkezinden tut, en tepedeki yönetime kadar herkes işini tıkır tıkır yürütüyor biliyor musun? İşler de bu yüzden acayip tıkırında. Maaşıma niye zam gelmiyor? Hala onu anlamakta zorlanıyorum. Ama sistem bir şekilde dönüyor. Bugün yayında çenem biraz düşük olmuş olabilir. Çünkü dün pazar günü büyük nikah masasına oturdum. Sanal nikah masası. Daha 6. yılımız bitti ya. 7. seneye başladık. 7. evlilik yıl dönümü mü deniyor? Yok. 6. diyoruz değil mi? O hazırlık sürecindeki saçma sapan eski adetleri hatırlattı bana. Evlilik yıl dönümü. Hala böyle sinirim bozuluyor. Yok nikah şekeri seçmesi. Yok damatlığın iğnesi. İnsanı ortadan ikiye bölüyorlar ya. Hem maddi hem manevi yani. Tüllü müllü seramikten abuk sabuk nikah şekerleri dağıtma adeti bitiyorum. Ya yüzyıllar öncesindeki eski dönemlerde yaşıyormuş gibi. Ya, o dönemler için belki güzel. Nostaljik adetlerdi ama şu dünyaya biraz daha yeni, biraz daha akıllıca şeyler getirmek lazım. Yani gelecekte hani yüzyıllar sonra bile insanların hala ay nikah şekerleri yetişmedi. Tüller ne? Altın kesesini bulamıyor. Ya Allah aşkınıza ya. Ezberleri bozmaya başlayalım. Ne gerek var? Zaten o şimdi nikah tazelerken dünya evlilik yıldönümünde o kadın zaten bu benim 55 yaşımın bütün o huylarına katlanmak zorunda kalacağı için gelecekte hani tülden daha büyük problemleri olacak biliyor musunuz? Yani evet düğünümüzdeki o tüllü seramik içindeki bonbon olan. Bak hayatım dedim son kararımı emin misin diye sordum. Vazgeçmedi çakal. Devam, yola devam dedi. Düğün gecesi eve döndüğümüzü hatırlıyorum. Takıları yatağın üstüne atmış. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Yani ceylan bulmuş kaplan gibiydi. Gerçek kenardan izliyorum. Korkuyorum da. Benim de kolum altınların arasına karışacak falan diye. Ya bizim haber merkezinde bu kadar ciddi haber bülteni sunulmuyor. O sayım var ya. Ya bizim de bir amca oğlu var. Küçük bir altın takmış tamam mı? Yarım gram mıdır nedir? Aşkım bak senin kuzen bize gramın da gramı. Gözle görülmeyen bir pul takmış. Eliyorum ben onu dedi. Ya hayatım dedim. Tamir dükkanı var. Aylardır iş yapmıyor. Adam o altını oraya getirebilmek için dükkandaki son 3 tane vidayı eritip altın rengine boyamıştı dükkanı. Gerçek bile olduğunu sanmıyorum. İnsaf et ya. Beni ilgilendirmiyor Bahçe. Hiçbir şey getirmeseydi o zaman. Ben önümüzdeki ay oğlunun sünnet düğünü var. Ben de gidip çocuğun yakasına boş bir çengelli iğne takacağım. Kusura bakma. Bu nasıl bir öfke be? Nasıl bir intikam planı? Net realizm. Neyse aramızda birinin realist olması iyi evde. Kral Pop Radyo burası.

0: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Millet, iyi akşamlar diliyorum. Herkese merhaba. Pazartesi haftanın ilk günü. Atlattık, akşamı geceye bağladık. Dükkanı kapatıp gideceğim. Ya benim kendi dükkanımı kapatıp o şahane kapanış dakikalarındayız. Hayatımızda banjo olmasa ne yapardınız? Hani dünyada mesela interneti henüz icat etmemiş olsa dumanla mı haberleşecektik gibi. Anladın? Yani lambanın içine ampul yoksa ne oldu? Sosis mi sokacaktık? Onu soruyorum ya. Benim yerime ne yapacaklar? Bir tane cansız vitrin mankeni mi koyacak? Bu kötü bir fikir olmayabilir. Çünkü eğer benim kadar iyi akşam şovu yapabilecek başka bir insan evladı çıksaydı şimdiye kadar çıkmıştı. Evet. Sözün özü. Ya 35 senedir saklanıyor olamaz, anladın mı? Ben daha güzel bir gün bekliyorum. Tam anını bekliyorum. Orada çıkacağım. Bay J'yi yerinden edeceğim. Ayağını kaydıracağım. Bir gün gidersem yerime bir bostan korkuluğu koyun. Aa evet, mikrofona doğru öylece dursun. Neler olacağına bak. Eğer yayından bir netice alamazsanız en azından program çıkışında üstümdeki eski gömleği ne yapacağımızı gayet iyi biliyor. Sabah uyanıp aynaya baktığımda durum fecaatti. Dediğim gibi bir süredir lazer epilasyon seanslarına gidemedim. Sakalım uzamış, saçım birbirine girmiş. Sizi bilmem, ben aynadaki o halimi görünce ben maymunlardan geliyorum. Ben şahsen birey olarak insanlığı bilmem. Yani genetik haritalarımız benziyor. Bizimle o şempanzelerin arasında %96 ile 99 arası benzerlik var. Aynı genler. Ben zaten kendimi bildim bileli öyle. Hani King Kong filmini bilir misiniz? Her yeniden çekildiğinde sinemaya gidip baştan seyrediyorum. Evimdeyim sanki. Evimdeyim. Ama herkes maymunları çok sever. Git sor bak çocuklara, aralarında maymun sevmeyen tek kişi bulamazsınız, biliyor musunuz? King Kong yerine sinemada ne bileyim bir kanguru oynatsalardı mesela. 10 lira hasılat yapmazdı. Seviyoruz maymunları, o hayvanları. Ben onları kendi aptal kardeşim gibi görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o da o King Kong tarihin gelmiş geçmiş en ırkçı filmlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz değil mi? Hani şu televizyonlardaki köylerde geçen o eski Kökler dizisi bile bundan çok daha insancıl bir yapım. Şimdi bizim King Kong filmde gidiyor. Beyaz asil bir kadına sırılsıklama aşık oluyor. Naomi Watts oynuyordu yanlış hatırlamıyorum. Ya sen Afrika'da koca bir ada dolusu ormanda 40 sene boyunca etrafında binlerce, on binlerce yerli dişi maymun varken hiçbirine zerre dönüp bakma. Bir kere bile aşka gelme, ama gemiyle adaya gelen sarışın beyaz kadını gördüğün anda o arada erkekliğin tavan yapsın. Yok ya. Ne oldu 40 senedir adaya gelen herkesi çıtkıtır kıtı çiğneyip yiyorsun? Ha? Allah Allah. Ama o kadın için, o beyaz kadın için gidip balta girmemiş ormanda T-Rex'lerle boks maçı yapıyorsun. Empire State binasının tepesine tırmanıp elinle uçak yakalamaya çalışıyorsun. Irkçılık. Irkçılık, başka bir izahı yok. Fiyasko. Fiyasko. Dediğim gibi dün evlilik yıl dönümümdü. Bugün moralmen çok iyi değilim. Evde koltukta oturdum. Bu sinema teorilerimi ona anlattım. Kadın bana öyle bir baktı ki hani gözlerindeki bakış şuydu. Bayce şu an karşımda duran ve bu saçma teorileri üreten 55 yaşındaki o koca adamın yerine keşke dün o nikah tazeleme masasında King Kong olsaydı. İyi akşamlar diliyorum millet.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeni

ben. Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Elva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne hala. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlık.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tan Taşçı Gidişat. 9 numara Derya Ulu Şımarık. 8 numara Poizi Başımda Belalar. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 9 numara Poizi Başımda Belalar. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Toz Pembe. 2 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

En çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar. Dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 9 numara Mevrure Değilim. 8 numara Kıraş Kıraş. 7 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Poizi Başımda Belalar. 4 numara Manifest Toz Pembe. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.